Gülsüzlüğün dudaklarından size selam, size selam getirmişem. Kahverengi yanaklardan, gülsüzlüğün dudaklardan size selam, size selam getirmişem. Kasar kasar durmalardan, yaşlı başlı sonalardan, hey! Kasar kasar durmalardan, yaşlı başlı sonalardan, hey!

Senin hacerinden, hacerinden. Dertler kalın hünerinden, hünerinden. Dertler kalın hünerinden, hünerinden. Nehreyinin şehrinden, donuzluğun seherinden. Size selam, size selam, gel geri nişan. Nehreyinin şehrinden.